0: Herzlich willkommen hier bei Radio ATA. Jetzt hören Sie die türkische Sendung auf Kanal K.
1: Evet sayın dinleyiciler, bu akşam Gül'le birliktesiniz. Bu akşam biraz farklı konular işleyeceğim. Birincisi Türkiye'deydim 45 gün kadar. Evet, sokak hayvanlarıyla ilgili, oradaki sokak hayvanları ve barınak hayvanlarıyla ilgili bilgiler vereceğim. Sonra biraz şiirler okuyacağız. Tabii Türkçe müzik çalacağız. Evet, şimdi tabii ki her zaman olduğu gibi heyecanımızı yenmek için müzikle başlıyoruz. Evet, Gül'le birlikteydiniz, idiniz. Yok, daha bitirmediniz. Gül'le birlikte bir saat bu programı işleyeceğiz. İsviçre'den sesleniyorum. Kanal K stüdyolarından Türk Radyosu Radyo ATA adına. Evet, Firuze ile başlayalım. Sezen Aksu diyor ki Firuze.

Evet sayın dinleyiciler. Öylesine buldum. Uzun zamandır Sezen Aksu çalmamıştım. O yüzden Firuze ile başladım. Evet sayın dinleyiciler, şimdi tabii ki gerçekten insanoğlu kuş misali İsviçre'ye dönerken bu sefer gerçekten bulutların üstünden sürekli aşağı baktım. Ve şey düşündüm, ya ne kadar aslında şanslı bir dönemde yaşıyoruz. Düşünün, bir ülkeden başka bir ülkeye uçakla uçuyorsun, bir de bulutların üstünde. Yani düşünün işte yarım saat önce aşağıdaydın, sonra bulutların üstündesin, sonra tekrar iniyorsun. Hani biz hep hayatlarımızdan memnun değiliz ya. Hani işte hiçbir şey istediğimiz gibi olmuyor. İşte hep istiyoruz bir an önce olsun. İsyan ediyoruz falan filan. Bazen şeyi düşünüyorum. Hani bu yaşadığımız yaşam şartlarına baktığımda o eskiden savaşlar, yani şimdi de var ama hani bütün dünyada yok değil mi? Biz savaşsız yaşayabiliyoruz. Ama bütün dünyada savaşların olduğu, işte ilk çağ ve ilk çağ söylemeyeyim. Tabii ilk çağda da yani insanlar yaşam savaşı vermişler. Telefonumun sesini kısmayı unutmuşum tabii ki. Evet, şimdi bunu düşündüm ve çok şanslıyız. Düşünebiliyor musunuz? Uçakla uçuyoruz ve bulutların üstündesin ya, böyle bir şey olabilir mi? Sonra da karaya iniyorsun. Hele biz daha da şanslıyız. Niye? Başka bir ülkeden başka bir ülkeye geliyoruz. İşte ne bileyim, mesela 40 gün kendi ülkemdeydim. Tabii ki bu sefer bir sene sonra gitmek zorunda kaldım. Aslında bu kadar hiç ara vermemiştim. Mecburen bazı kişilerin hastalığından dolayı uzun burada kalmak zorunda kaldım. Ve gerçekten bir sene içinde Türkiye'de çok şeyin değiştiğini gördüm. Bir sene aslında çok fazla değil. Önceden bir sene sonra gittiğimde bu kadar büyük değişiklikler yoktu. Evet, birincisi sokak hayvanlarının durumunu söyleyelim. Köpekler artık şeyde yok. Hani şehirlerde, şehir dışlarında da yok. Hani işte İçişleri Bakanı mı, İçişleri Bakanı sanırsam diyor ya, işte %88'ini toplatılmış. Şimdi tabii ki barınağa da gittim. İki tane köpeğim Bursa'da Osman Gazi Barınağı'nın mezarlığında. İki köpeğinin mezarı var. Her gittiğimde ziyaret ediyorum. Tabii ki barınağa da gidiyorum. Ama açık söyleyeyim, barınağa dolaşamıyorum komple. Çünkü çok üzülüyorum oradaki köpekleri gördüm. Ne kadar durumları iyi gözükse de sonuçta sizi gördükleri zaman o tellerin üstüne atlıyorlar. Beni al diyorlar mesela. Eskiden sokaktaki hayvanları topluyorlardı. Şimdi mesela oradakilerin anlatmasına göre, ki bunu yapıyorlar hani işte barınak açıldı diye, herkes o barınakların çok iyi olduğunu düşünerek sokakta gördükleri bir hayvanı hemen belediyeye şikayet edip ya şunu barınağa aldırın mesela diyorlar. Neden? İşte gerçekten köpeklerden korkuyor insanlar. Aslında eskiden bu kadar korku yoktu ama sosyal medyada işte bu köpekler toplatılmadan önce yapılan hayvanlar üzerindeki büyük oyunlar ve özellikle işte çocuklara bilmem nelere saldırdı maldırdı muhabbetleri insanları o kadar korkutmuş ki, ben kendi evimin orada bir şey yaşadım. Komşunun köpeği, aslında kimse bilmiyor komşunun olduğu, hep bağlı olduğu için adam salmış, büyük bir köpek olduğu için önde giden bir kadın bebeğiyle birlikte, daha köpek çok uzaktayken mesela kadın çığlık atmaya başladı çünkü başka bir adam köpeğe bir şey söyledi, köpek onun yanına gitti, herkes köpeğin ona saldıracağını düşünerek bir korkuya kapıldılar ve orada herkes gerçekten aynı anda o köpeği bir kere barınağa göndeririz. İşte nerede bu köpek, hadi bulalım, belediyeyi arayalım şeyine girdiler. İşte bu gerçekten Türkiye'deki Türkiye insanının mantığı olmuş durumda, çok acı. Şimdi ben bu durumu kendi penceremden izledim, olayların nasıl olduğunu. Hatta çıkmayacaktım dışarıya, fakat şöyle düşündüm, yani
çıkmam gerekiyor. Çünkü her şeyi gördüm ve kesinlikle köpek hiç kimseye saldırmadı. Sadece çok büyük olduğu için kadının biri çok korktu çocuğuyla birlikte. O bağırınca köpek de yanına gitti, kokladı ve geri gitti ve gitti. Tabii ki büyük bir köpek olunca yanında da bebeği var, böyle şeye, böyle karnına koymuştu. Kadın o kadar çok bağırdı ki korkudan, yani büyük bir köpekti, istese saldırırdı. Ama kadın büyük bir korkuyla bizim bahçeye daldı ve şey dedi, saldırdı bana dedi. Şimdi tabii ben orada her şeyi gördüm. Yani şimdi bazen biz hayvanseverleri, şöyle söyleyeyim, yani bütün hayvanseverlere sesleneyim. Bu tür durumlarda sakın bu tür insanlara bağırıp çağırmayın. Sakin olun ve sakince konuşun. Ben şey dedim hanımefendiye, çünkü orada herkes çok önyargılı. Köpek yanlış yaptı yani. Aslında köpek orada hiçbir yanlış yapmadı. Sadece oynuyordu ve çok büyüktü. Sahibi yanlışlıkla onu salmış. Aslında o civarlarda oturan birisininmiş yani. Onu da bilmiyordum açıkçası. Ama bir bahçeye girdi, gördüm ama söylemedim. Çünkü ortada hiçbir şey yoktu. Yani hayvan hiç kimseye saldırmadı ama saldırdı durumuna düştü. Ben size anlatayım ne yaptığımı. Tabii biraz komşular bana orada yanlış yaptım falan. Hayır, ben yanlış yapmadım. Pek kimseyle de tartışmak istemedim bu konuyu. Çıktım. Sadece kadına dedim ki ben gördüm. O köpek sana saldırmadı ama sen çok korktun. Evet, haklısın. Yanında çocuk var. Daha uzaktan bağırdığın için hayvan gelip seni sadece kokladı ve gitti. Eğer o köpek sana saldırsaydı biz seni kurtaramazdık dedim. O zaman bir rahatladı. Sonra işte komşunun biri, ya barını arayalım, belediyeyi arayalım deyince kadın biraz vicdanlıymış. Yok, gerek yok, bir şey olmadı dedi ve taksiye atladı gitti. Şimdi sayın dinleyiciler, şöyle bir durum var. Sizden ricam, beni Türkiye'den dinleyenler için söylüyorum. Tabii ki ne bileyim, köpekten ne zaman korkun biliyor musunuz? Kudussa, ne bileyim, bir hastaysa falan. Aslında hayvanlara siz bağırıp çağırmadığınızda, tekme atmadığınız sürece hiçbir köpek durup dururken size saldırmaz. Şimdi ben de mesela eskiden çok köpeklerim vardı, şimdi kedilerim var. Çok da gördüm bahçedeki kedilerimize köpeklerin saldırdığını, ama aç oldukları için ve doğada da bu olduğu için, anlıyor musunuz? Aç, yani aç hayvan. Çünkü o kadar çok insan tanıyorum ki evinde kediyle köpeğe birlikte bakıyor. Yani o köpek oradaki kediye saldırmıyor. Ama aç hayvan tabii ki doğa gereği saldırıyor ama insana değil. İnsanı yemek için hiçbir köpek saldırmaz. Bakın, kediye saldırır, ne bileyim. Çünkü onun doğasında var, ya da başka bir hayvana saldırır. Ama ben daha şimdiye kadar bir köpeğin insanı yemek için insana saldırdığını görmedim. O yüzden lütfen bu tür şeylere dikkat edin. O belediye dediğiniz, işte barınak dediğiniz yerler hakikaten bizim Türkiye'de henüz oturmamış işler acısı yerler. Yani hayvanlar hepsi bir arada. Bazı barınaklar evet biraz daha bakımlı ama birçok yer öyle değil. Çünkü bizim Türkiye'de, ülkemizde maalesef barınaklarda çalışan insanlar şey değil yani, nasıl anlatayım, Avrupa'daki gibi eğitimli değiller. Ben İsviçre'ye geldiğim zaman barınakta çalışmak istedim, ya da işte hayvanat bahçesinde benden 4 yıllık okul istediler. Bakın, bizde bu okul falan yapan yok, önüne gelen ne yapıyor, barınakta çalışıyor. O yüzden lütfen öyle işte sokakta gördüğünüz köpeği kalkıp belediyelere, barınaklara şikayet etmeyin. Çünkü her canlının bir yaşama hakkı var. Ama bugün zaten belediyeler
geçen sene yapılan bir emirle birçok köpeği topladılar. %88'i toplanmış, yani %10 kalmış. Tek tük bazı yerlerde görüyorsun. Şimdi tabii biz böyle konuştuğumuz zaman bazı insanlar biz hayvanseverlerin hayvanları sevmediğimizi düşünebilirler. Bakın, ben sokaklarda hayvanların olmasından yana da değilim. Çünkü sokaktaki hayvan çabuk hasta oluyor, enfeksiyon oluyor. O da bir dert. Ama çözüm bu değil. Yani biz hep hayvanseverler şunu söyledik. Bir önümüzde Hollanda örneği var. Mesela ne yaptı Hollanda? 1900'lerde, bakın 1900'lerde kuduz oluyor Hollanda sokaklarında. Topluyor köpekleri, kuduz olanları tabii ki uyutuyor ama kuduz olmayanları kızırlaştırıyor, rehabile ediyor, tekrar yerlerine koyuyor ve 8 yılda zaten sokakta hayvan kalmıyor ve herkese de sokaktan hayvan, özellikle köpek almalarını söylüyor. Evet, benim de size tavsiyem gerçekten barınaklardan alın, artık sokaklarda hayvan kalmadı. Ama güzel olan da şu var, Türkiye'de her yerde artık kedileri besliyorlar, görüyorum. Sağ olsunlar, Allah razı olsunlar. Herkese söylüyorum. Çünkü kediden korkmuyorlar. Bir de kediyle ilgili tabii ki peygamberimizle ilgili bir sürü şeyleri var. Yani hikayeleri falan da var. Tabii ki bundan da insanlar etkilendiği için bari hani kedilere bakın, kedilere yemek verin, ne bileyim, hasta bir hayvan gördüğünüzde veterinere götürün diyeceğim. Fakat Türkiye'de maalesef tabii ki veterinerler de haklı, çünkü her şey çok pahalı olduğu için, ilaç pahalı, işte yanında çalıştırdığın insan pahalı, malzeme pahalı, öyle olunca veteriner ücretleri de aşırı derecede pahalı olmuş ve artık hayvanına bakan insanlar, yani kendi durumları, yani mesleği olan insanlar bile veterinere hayvanlarını götüremiyor durumdalar. Evet, bunlara da devletimizin birazcık olsun bakması lazım. Mesela İsviçre'de bir sokak hayvanını, sokakta hayvan yok ama ne bileyim bir kuşu, bir orman hayvanını ya da işte ne bileyim sokakta bir hayvan bulduğunda, veterinere götürdüğünde bunu sen ödemiyorsun, bunu devlet karşılıyor. Onu da söyleyeyim, bu tür şeyleri de devletin yapması gerekiyor. Evet, ben şimdi bu kadar konuştum. Ne yapayım? Müzik çalacağım. Neyi çalayım? Düşünüyorum. Evet. Evet, madem sokak hayvanlarından bahsettik. Hayır, onu sonra çalacağım çünkü ondan bahsettim zaten. Evet, şimdi bu hayvanlardan bahsederken tabii ki sevmek çok önemli değil mi? Sevgi. Sevgi aslında her şey için çok önemli. Sadece insanı sevmek değil, bütün her şeyi sevmek çok önemli. Seven insan bir sevgiyi biliyorsa zaten hayvanı da sever, doğayı da sever, insanı da sever. Ama sevmeyi bilmiyorsa hiçbirini yapamaz. Evet, Sibel Can'dan gelsin, sevmek diyor.

Evet, ne güzel anlattı değil mi Sibelcan? Sevmek, sevmek. Evet, sevmek ve aşka gönlümüzde yer vermeliyiz. Neden? Şimdi seven insan gerçekten sevmeyebiliyordur ya. Yani ben onu düşünüyorum. Çünkü şöyle, ben genelde hayvanseverlere falan bakıyorum. Birçoğu gerçekten sevmeyi bildiği için o hiç karşılığını vermeyen hayvanlara bakıyor. Kendi cebinden eksiltiyor. Kendi boğazından eksiltiyor. Ben de dahil. Ve o hayvanlara yardım ediyor. Biz sadece hayvanlara yardım etmiyoruz. İhtiyacı olan insanlara da yardım ediyoruz. Tabii elimizden geldiğince. Çünkü şimdi bu zamanda bazen insanlar bu durumu kullanıyor. Eskisi gibi değil. Eskiden gerçekten bir insan bir şeye muhtaçsa muhtaçtı, yani oyun oynamı falan yoktu. Şu an ama maalesef böyle şeyler var. Evet, ama biz yine ne yapacağız? Yine de sevmekten vazgeçmeyeceğiz. Ve sevmek demek sadece hayvanları değil, insanları ve doğayı da sevmek demek. Evet, şimdi doğa deyince size bir şarkı daha çalacağım. Sonra sevmekle ilgili bir şiir okuyacağım. Evet, şimdi bakalım, doğa için çal uzun ince bir yoldayım. Bunu doğada çalıyorlar. Böyle değişik illerde, ormanlarda doğa için çal diye YouTube'da bir sayfa var ve çeşit çeşit şarkılar var. Tavsiye ederim. Evet, doğa için çal.

Evet sayın dinleyiciler, şimdi bu Doğa İçin Çal tabii ki YouTube'da videolu bir yani şöyle şarkı, ama bu şarkıyı değişik illerde doğayla iç içe değişik çalgı aletleriyle değişik kişiler, hani içlerinde bazen sanatçı da oluyor. Mesela bu İnce gidiyorum şaşırdım şimdi. Burada sanatçı yoktu. Ama bazen sanatçıları da davet ediyorlar. Yani güzel bir ne diyorlar? Proje yapmışlar, onu söyleyeyim. Evet, şimdi sevgiden bahsedince sayın dinleyiciler, şimdi sevmek çok önemli. Ama şunu da söyleyeyim, ben bazen sosyal medyada görüyorum. Kendilerini göstermeden işte böyle sevdiklerini falan söylüyorlar. Ama kim oldukları belli değil. Seviyorsanız gidin söyleyin insanlara. Çünkü sosyal medya sadece sosyal medya. Anlıyor musunuz? Yani onun dışında bir şey değil. Orada her yerde bir şey paylaşılıyor. Bence siz mesela birine aşıksınız, değil mi? İşte yazmış adam kendisinin aşık olduğu insanı. İyi de diyor ki bunu oku. Oku da sen, herkes okuyor bunu. Bence özel şeylerinizi sosyal medyada paylaşmayın. Direkt o kişiye gönderin. Niye? Çünkü bana göre o güzelim duygularınızı herkes okuyor. Belki de tamam sizi tanımıyorlar. Çünkü sonuçta orada sizin isminiz yok, bir şeyiniz yok. Bir isim koymuşsunuz. Sizin sevdiğiniz insan belki okuyacak, ama onun dışında başkaları da okuyup kendi üstlerine alınacaklar. Bu tür şeylere dikkat edin. Çünkü sosyal medya gerçekten son birkaç senedir özellikle yapay zekanın da ortaya çıkmasıyla bu tür şeylerle çok fazlasıyla doldu. Ben kendim şahsen günde bir iki kere açıyorum, ki fazla açmam lazım. Bazen oturuyorum uzun açıyorum, abicim ya neler var, bir şeye basıyorsun. O bastığın şeyle ilgili, yani bir şeyi beğendin değil mi? Onunla ilgili bir sürü şey geliyor. Önünü dökülüyor. Bilmiyorsun. Yani kafan oluyor karma karışık. Tabii bazı şeyleri, yani paylaştığın şeylerin herkese ulaşması için çok iyi, ama özel şeylerinizi de bence orada paylaşıp işte o kişiye söyleyeceğiniz şeyi ya da o kişilere söyleyeceğiniz şeyi oralara paylaşıp gönderme yapmayın. Göndermeler. Ama bazen tabii hepimiz yapmak zorunda kalıyoruz. Çünkü bakıyorsun karşında kim var bilmiyorsun. Mecburen oraya yazıyorsun okusunlar diye. O yüzden bir ara beni bir sene boyunca, hatta 2 sene boyunca çok değişik hesaplardan sürekli bana saçma sapan şeyler geliyordu, mesajlar geliyordu. Ya katlandım. Önce acaba dedim benim acaba, hani anlamaya çalıştım benimle mi ilgili, yoksa hani genel mi bir şey falan filan. Sonra anladım benimle ilgili. Ve 2026 başından beri Facebook'ta falan bazı şeyler yazdım ki kimse, kimlerse çekilsinler diye. Çünkü sıkıcı bir şey. Hadi güzel sözler, güzel aşk şiirleri falan güzel, de adamlar çok kötü şeyler de yazabiliyorlar. Bu kötü bir şey, çünkü neden? Eskiden ne bileyim yolda yürürdük, arkamıza takılırdı insanlar. En azından görürdük kim olduğunu, ama şimdi bilmiyoruz. O yüzden ne yapacaksınız? Birine karşı bir şey hissediyorsanız korkmayın, gidin söyleyin. Dünyanın sonu değil bence. Evet, bu benimle ilgili değil. Genel olarak başkalarına da yapılan bir şey olduğu için bunu söylüyorum. Sadece bana yapılan değil. Bir ara bir arkadaşım aradı, yıllardır görüşmüyorduk. O da aynı durumlarda kalmış. O savaş açmış. Sabahın 5'inde kalkıyorum. Hepsini, ya kim oldukları belli değil diyorum, yani kafayı yemiş, ama o artık hani sokakta bile izlenildiğini düşünüyor falan, o şekilde. O yüzden lütfen artık kitap mı yazıyorsunuz, film mi çeviriyorsunuz, şiir mi yazıyorsunuz, hani buralarda belki kendiniz için belirli şeyler buluyorsunuz, ama dikkat edin, çünkü herkesin kendine göre bir şeyi var. Yani bizim de zamanlarımız, insanların zamanı değerli. Ne bileyim orada çok zaman geçiren insanlar var. Ama geçirmeyip sadece çıkıp gerçekten işte benim gibi radyo yapmak isteyen
İşte fotoğraflarını paylaşmak isteyen. Ben eskiden gezdiğim yerleri falan çok fazla paylaşıyordum. Şimdi paylaşmıyorum çünkü yani bilmiyorum kimin ne olduğunu, anlıyor musunuz? Bir de böyle bir durum var yani, kendimi çektim resmen. Bir ara oturduğum yerde adamın biri, geçen sene işten geliyorum. Böyle şeyler de oluyor sosyal medyada. Adam, tarif etmeyeceğim ama gerçekten yanlış anlamayın, çirkin bir herif. Görüyordum yani 2 sene boyunca orada burada ama hani benimle ilgisi olduğunu falan bilmiyordum. Adam karşıma geçti, bana dedi ki beni tanıdınız mı dedi. Adam hiç tanımıyorum mesela. Kafamı salladım böyle, söz bir şey demedim, gittim. 2 hafta sonra arkama yapıştı, işten geliyorum yine, salak salak sesler çıkarttı, ödüm koptu. Çünkü kimin ne olduğu belli değil. O yüzden özellikle bayanlara karşı biraz daha dikkatli olun diyorum. Evet. Evet, şimdi sayın dinleyiciler, Nurettin Rençber'den gelsin. Aşk sana benzer diyor. Aşk sana benzer. Evet, sevmek, sevilmek çok güzel bir şey. Ama bunu artık kendinizce ciddiyete dökün. Sadece sosyal medyada paylaşıp kimseye gönderme yapmayın. Ya da işte ne bileyim, öyle insanlar var ki onlar da alışmışlar. Ya bunlar kadınlar bile var ya. Başka kadınları izliyorlar. Böyle bir şey olamaz. Evet, Nurettin Rençber diyor ki aşk sana benzer. Başka şeyler yapın, güzel şeyler, hayvanlara yardım edin, insanlara yardım edin. Başka şeyler yapın. O zaman bu tür şeylere gerek kalmaz. Evet.

Evet, şimdi tabii ki şiirlere bakıyorsun, aşk sevgi, şarkılara bakıyorsun, aşk sevgi. 21. yüzyılda bana göre gerçekten sevmek çok önemli. Çünkü birçok insanın kaybettiği bir şey. Evet, kaybettiği bir şey. Neden kaybettik? Endüstrileşme ile birlikte artık insanların gerçekten ihtiyaçları arttı. Ne bileyim, şöyle söyleyeyim, ihtiyaçları da değişti. Yani bugün ne bileyim, aslında hayvanları her zaman, hiçbir zaman çok sevmedi insanoğlu, ben onu söyleyeyim. Çünkü onları kullanıyorlardı. Yani bugün kedinin, köpeğin sokağa düşmesinin sebebi ne? Eskiden köpek evi koruyordu, kedi de evdeki fareleri, yılanları, yılanlardan insanları koruyordu. Ama apartmanları yükselince sokağa düştü. Zaten ben şöyle bir düşündüm de, hayvan sevgisi eskiden beri bence insanlarda yoktu. Ama bilinçlendikçe, bizler gibi insanlar hayvanları tanıdıkça, onların aslında bizden hiç farkı olmadığını gördük. Evet, zaten bakın, yılanla bile, yılanın hani derisi soyuluyor ya, o deri soyulduğu için genimiz yılanla bile aynı gene sahipmişiz yani, bir şekilde. Yani biz de biliyorsunuz, şimdi belki Kur'an'da yazmıyordur ama bilim adamları bunu çok iyi biliyorlar ki, insan maymunun gelişmesiyle, beyninin gelişmesiyle evrimleşerek insanlaşmış. Yani bugün maymunlar, şempanzeler bizim atalarımız aslında. Tabii bunu kabul etmeyebilirsiniz ama maalesef bu böyle. Yani köpekle de bir akrabalığın var, kediyle de bir akrabalığın var. Bütün hayvanlarla bir akrabalığımız var. Evet, şimdi sevgiden falan bahsederken Türkiye'de 2-3 tane eski kitapçılarda güzel şiir kitapları buldum. Evet, ben de M. Sami Aşar diye, bunu çok duymamıştım ama güzel bir şiiri var. Madem bugün sevgiden bahsettik, çünkü sevmek çok önemli. Yani bu hayvanlara eziyet etmek, işte hayvanları

birden sevmeye başladım. Hipertansiyon, böbrek taşı, kalp büyümesi, kronik romatizma. Bütün bunlara inat, aşkı buldum diye içim rahat. Hüzne büsbütün yavaşladım. Saksıları dizdim pencereme, birden sevmeye başladım. Çektim ayaklarımı geceden, yürüdüm denizlere, uçtum dağlara. Tüm tutsak anıları salıverdim içimden. Ne kalmışsa yaşamaktan yana bende, bir uzak ceylana bağışladım. Ölümün gel gel ettiği bir dönemde birden sevmeye başladım. Evet, bunu şeyde, trende baktım. Dedim hani şimdi konuları birbirine bağlıyorum. Yani sevgiden bahsettim, hayvan sevgisinden, insan sevgisinden. Evet, çünkü sevgi çok önemli. Tabii ki bugünkü temam sevgi değil. Ama her şey ona çıkıyor. Türkiye'deki tatilimde maalesef bunu çok rahat gördüm. Bakın, eskiden insanlar bence daha çok birbirlerini seviyorlardı. Herkes ne bileyim, ama şimdi öyle değil. Herkes belki de çok geçim derdine düşmüş. Bilmiyorum ama insanlar daha bir bencillik var. Tabii ben şunu da söyleyeyim. Eğer ki beni dinliyorlarsa sevgili komşularım, çok güzel komşularım var. O konuda çok şanslıyım. Evet, burada maalesef çok kötü komşularım vardı. Taşındım. Ondan sonra Türkiye'de ev tuttum. Daha önce de Türkiye'de ben birçok yerde, Bursa'da yaşadım. Ama şimdiki gibi güzel komşularım hiç olmadı. Gerçekten birçoğu hayvansever, saygılı, efendi insanlar. Evet, bu çok önemli. Herkesin birbirine saygı duyarak yaşaması ne yapıyor? Saygı sevgiyi getiriyor. Sevgi de huzuru getiriyor. Evet, Allah bozmasın, bizde şu an bu var. Maalesef uzun kalamıyorum, eğer beni dinliyorlarsa. İsviçre'den hepinize selamlar diyorum. Söylemedim ama WhatsApp'ta paylaştığım için belki de dinliyorlar. Evet, Onur Akın'dan gelsin. Gey bana geceler diyor Onur Akın. Evet.

Evet sayın dinleyiciler, dikkat ederseniz ben de böyle çok rock şarkılar yok. Hep sevdiğim şeyler gerçekten özgün müziği severim. İşte bu tür şarkılar yıllardır da aynen böyle şeyleri çalarım. Evet Onur Akın'dan geldi. Onur Akın da artık eskisi gibi genç değil. Bu bayağı bir eski bir şarkı. Evet 7 dakikam kaldı, az kaldı. Başka ne yapayım? Mutluluk şarkısı var Neco'dan ama onunla kapatacağım. Evet biraz konuşalım. Ondan sonra mutluluk şarkısı Neco'yla programı kapatacağım. Evet sayın dinleyiciler, şimdi evet sokak hayvanlarından bahsettik. Güzel olan şeyler de var kedilere. Artık herkes neredeyse bakıyor. Türkiye'de gezerken özellikle Bursa'dan ben geliyorum. Orada yaşıyorum diyeceğim yani. Gittiğim zaman orada kalıyorum. Eskiden de orada yaşıyordum. Tabii normalde ben aslında bir devlet memuru babanın kızıyım. Biz çok yer gezdik ama en son Bursa'ya yerleştik. Evet ve bakayım çok yer gezdik ya, çok yer gezdik. Evet Bursa'da gördüğüm tabii ki hayvanlara karşı özellikle kedileri herkes besliyor ama şu an herkesin gerçekten en çok konuştuğu şey hayvanlar hasta olduğu zaman artık insanlar kendi evlerindeki canları bile veterinere götüremiyorlar. Çok pahalı olduğu için. Evet Türkiye'de maalesef hayat pahalılığı almış başını gidiyor. Ve şunu söyleyeyim, politikacılar özellikle milletvekilleri yanlış anlamayın. Ben de burada mesela milletvekilliği adayıydım buranın Sosyal Demokrasi Partisi'nden. 3-4 dönem hem kanton meclisi hem ilçe meclisi, il meclisi sonra Büyük Millet Meclisi adaylığım oldu. Ve şunu söyleyeyim, burada kazananlar bu kadar para almıyorlar. Çünkü insanlar siyaset yapacaksa para için değil şey için yapıyorlar. Bir şeyler yapmak için yapıyorlar. Ama ben biz de bakıyorum herkes siyaset yapıyor. Hep yalan dolan, kimin ne yaptığı belli değil. Onu da söyleyeyim. Yani dürüst insanlar da var. Onlar da zaten arada kayboluyorlar. Çünkü sistem öyle kurulmuş. Ama bakın ben bir sene sonra Türkiye'ye gittiğim zaman aşırı pahalılığın insanları ne hale getirdiğini gördüm. Tabii ki bu pahalılık insanları hem strese sokmuş hem daha çok bencilleştirmiş artık. Çünkü insanlar sadece kendilerini düşünüyorlar. Başkasını düşünemiyorlar. Neden? Hayat pahalılığından dolayı. Herkes çok agresif. Çünkü hayatlarından memnun değiller. Televizyonda her gün bir siyasi çalkalanma ve olan olaylar tamamıyla mesela gösteriliyor. Bunlar yanlış şeyler, onu da söyleyeyim. Evet, 4 dakikam var, şarkıyla kapatacağım. Burada mesela olan şeyleri bu kadar televizyonlar göstermiyor. Gazeteler bile üstten yazıyorlar. Bu bence her şeyi televizyonlarda en ince noktasına kadar göstermek özgürlük değil diye düşünüyorum. Çünkü insanların psikolojisini bozuyor. Evet sayın dinleyiciler, Gül'le birlikteydiniz. İsviçre'de Kanal K stüdyolarında Radyo Ata olarak yayın yaptım. Hoşça kalın. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Sevgi, saygı ve tabii ki huzur çok önemli. Onu, pardon, Nur'un hakkını çaldım zaten. Neco'dan geliyor. Mutluluk şarkısı. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.